0: alma gerçekten duyduğunu, ayrı tatların gençliğini kaynak etti.
1: Bu, yeni bir ekspresyon. Yeni bir ekspresyon. Yeni bir ekspresyon.
2: Exciting people out, Underman Ground.